0: hareketin son tasarını son tekrar hareket sürecinin son hareketin son tarih düzenine çok şufi düzendir.
1: Sizin davetiniz yeter son tasarını.

Yarın bir şekilde düğünün son çok yaparsın ki bazı. Ve işte karşı bir anjörün erakız. Dedik ki bir kurum özellikle.

0: Adıgaz Adıgan Çöp. Adıgaz Adıgan Çöp. Adıgaz Adıgan Çöp. Adıgaz Adıgan Çöp. Adıgaz Adıgan Çöp. Adıgaz Adıgan Çöp.
1: Adıgaz Adıgan Çöp. 12h30, 234.

0: Hazırsan abi.
1: Tamam hazır.
0: On is this shop from in the Novara Vigra?
1: C'est un 40 du 50.